0: long-sleeve Songjin-dan, anıdı.
1: Politje. Na radiju Slovenska Gorica.